Kalbimizin yarısı buradaysa, yarısı Çin'dedir. Ama Sarı Nehre doğru akanların değil, Tiananmen alanında ezilenlerin içindedir.

ve kara Afrika'ya, kara çalarken bota ve adamları, yüzünü ağartıyor Mandela, Biko ve arkadaşları.